helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evine wan u giridana wan birribertiye u gelekhara.

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadı ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Robo
2: lan önce müstahmis tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ah, böyle çipkemdi desteleyeş, menehum kari gaddareyeş, böyle çipkemdi.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, donne.
1: Des mains, on va la
2: checkpoint.
3: Konuş oğlum.
4: Babadan önce müstahmin isterim.
3: Robo! All in oldu!
4: Ne?
3: All in oldu!

0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule bile zahım kabile iki akısisi. Bile kadar hatı çay koş bu kirli de çirki. Haydi kirli haydi.
2: La bile çirli rani ma harcay. Kalesi ve gıhı ve gıhı ve.
0: La ya çirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

Eren ezir malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezir malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezir malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çen te.

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kametji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kametji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müstahmişlerim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

evin adilimin, Ronia çavimin. Min biriya tekinle, kes kuş soru deramın.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kule bile zahım kabeşe çiğe kusisi. Bile kıda hatı çayı hoş bu kirli de çeke. Haydi bir kirim haydi.
2: La bile çiri rani ma hacay. Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şnur. Tuhi.